işler dönmüş arkamdan lan. Kaybettiğim bu ilk değil. Aşk duyduk hepsi gençken, bol koymazsan resmileşeceğim.

mevsiminde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

kadar güzel, ne kadar yüce aşık.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Akıllı telefonlarda yeni dönem. Sistem değişiyor. Hepsinin sonu gelecek. Akıllı telefonlarda pil ömrünü korumak için önemli bir adım atıldı. Google ve Samsung özellikle Galaxy modellerinde aşırı pil tüketimine neden olan uygulamaları tespit edecek yeni bir sistem geliştirdi. 2026'dan itibaren Play Store enerji tüketimi yüksek uygulamalar için kullanıcılara uyarı gönderecek ve bu uygulamaların görünürlüğünü azaltacak. Akıllı telefonlarda pilin hızla tükenmesinin ardından genellikle kötü optimize edilmiş yazılımlar veya arka planda çalışan uygulamalar bulunuyor. Ancak bu sorunların kaynağını bulmak her zaman kolay olmuyor. Bu nedenle Google ve Samsung pile kötü davranan uygulamaları otomatik olarak belirleyecek bir izleme sistemi üzerinde birlikte çalıştı. Google yeni sistemle birlikte geliştiricilere pil tüketim metriği sunmaya başladı. Bu metrik Samsung'un uzun yıllardır topladığı kullanıcı deneyimi verilerinden yararlanıyor. Uygulama kullanılmadığı halde pil tüketmeye devam ediyorsa sistem tarafından tespit edilecek. Ancak müzik oynatma veya kullanıcı tarafından başlatılan veri transferleri gibi doğal enerji kullanımı durumları bu değerlendirmeye dahil edilmeyecek. Yeni sistem Nisan 2025'te beta sürüm olarak test edilmişti. Artık tüm geliştiricilere açık hale getirilen bu metrik Play Store algoritmasında da etkili olacak. Aşırı pil tüketimi yapan uygulamalar Play Store'da daha az önerilecek ve kullanıcıların karşısına daha az çıkacak. Ayrıca Play Store 1 Mart 2026'dan itibaren kullanıcıları şu ifadeyle uyaracak. Bu uygulama arka planda yüksek etkinlik nedeniyle beklenenden daha fazla pil kullanıyor olabilir. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar telefonlarında pil ömrünü kısaltan uygulamaları kolayca fark edip kaldırabilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

mevsiminde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Küpe FM reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
3: Neşeli fırın kalitesi ve geniş ürün yelpazesiyle artisan lezzetler sadece Çorlu'da. Atalık tohumlar, taş değirmende çekilen unlar, ekşi maya, uzun süreli fermentasyon, neşeli fırın ürünleriyle hayat buluyor. Size sadece bu lezzetlerden seçmek kalıyor. Trakya'nın ilk ve tek artisan ekmek fırını Neşeli Fırın, Çorlu'da Hürriyet Mahallesi'nde.
5: Chery'de test sürüşü heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
3: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat. Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın. Belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC. Doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde doçent doktor İlknur İnegöl hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: PFM reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, Ankastre set, klima veya TV alımlarına özel 3 bölmeli derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
7: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
8: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
9: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 96 05
0: Küpe FM reklam.

0: Kurban Bayramı bereketi biçen markette. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogramı 349.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre 439.95, Beşler sucuk kangal kilogram 699.95, Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 139.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahallede.
1: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Akıllı telefonlarda yeni dönem. Sistem değişiyor. Hepsinin sonu gelecek. Akıllı telefonlarda pil ömrünü korumak için önemli bir adım atıldı. Google ve Samsung özellikle Galaxy modellerinde aşırı pil tüketimine neden olan uygulamaları tespit edecek yeni bir sistem geliştirdi. 2026'dan itibaren Play Store enerji tüketimi yüksek uygulamalar için kullanıcılara uyarı gönderecek ve bu uygulamaların görünürlüğünü azaltacak. Akıllı telefonlarda pilin hızla tükenmesinin ardından genellikle kötü optimize edilmiş yazılımlar veya arka planda çalışan uygulamalar bulunuyor. Ancak bu sorunların kaynağını bulmak her zaman kolay olmuyor. Bu nedenle Google ve Samsung pile kötü davranan uygulamaları otomatik olarak belirleyecek bir izleme sistemi üzerinde birlikte çalıştı. Google yeni sistemle birlikte geliştiricilere pil tüketim metriği sunmaya başladı. Bu metrik Samsung'un uzun yıllardır topladığı kullanıcı deneyimi verilerinden yararlanıyor. Uygulama kullanılmadığı halde pil tüketmeye devam ediyorsa sistem tarafından tespit edilecek. Ancak müzik oynatma veya kullanıcı tarafından başlatılan veri transferleri gibi doğal enerji kullanımı durumları bu değerlendirmeye dahil edilmeyecek. Yeni sistem Nisan 2025'te beta sürüm olarak test edilmişti. Artık tüm geliştiricilere açık hale getirilen bu metrik Play Store algoritmasında da etkili olacak. Aşırı pil tüketimi yapan uygulamalar Play Store'da daha az önerilecek ve kullanıcıların karşısına daha az çıkacak. Ayrıca Play Store 1 Mart 2026'dan itibaren kullanıcıları şu ifadeyle uyaracak. Bu uygulama arka planda yüksek etkinlik nedeniyle beklenenden daha fazla pil kullanıyor olabilir. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar telefonlarında pil ömrünü kısaltan uygulamaları kolayca fark edip kaldırabilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: FM reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
5: Çetaş Çeriz Cileri'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeriz Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeriz Silivri'de E5 üzerinde.
6: Çeriz.
7: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
8: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
9: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam. Reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
2: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
3: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

0: FM reklam.
1: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyük baş, küçük baş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
3: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
4: Başak Ticaret Arçelik'ten süper fırsat. Arçelik çeyiz paketleri 65 bin liradan başlayan fiyatlarla. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
5: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 4334.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
1: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
7: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
8: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Küpe FM reklam.

kırma kimseyi değmez. İnsanı mutlu etmek hiçbir şeye benzemez. Sen bulamadın ya, aşkı yok sende.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

0: Reklam.
1: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
4: Neşeli fırın kalitesi ve geniş ürün yelpazesiyle artisan lezzetler sadece Çorlu'da. Atalık tohumlar, taş değirmende çekilen unlar, ekşi maya, uzun süreli fermentasyon neşeli fırın ürünleriyle hayat buluyor. Size sadece bu lezzetlerden seçmek kalıyor. Trakya'nın ilk ve tek artisan ekmek fırını Neşeli Fırın Çorlu'da Hürriyet Mahallesi'nde.
5: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Dünya Kupası coşkusu Çetinler Arçelik mağazalarında. Büyük ekran TV alımlarında kahve makinesi hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
7: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 9696. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
1: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Lezzet ve sağlık deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
2: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde doçent doktor İlknur İnegöl hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444 81 84. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Çetaş Çeri Silivri'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde. Çeri.
8: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Akıllı telefonlarda yeni dönem. Sistem değişiyor. Hepsinin sonu gelecek. Akıllı telefonlarda pil ömrünü korumak için önemli bir adım atıldı. Google ve Samsung özellikle Galaxy modellerinde aşırı pil tüketimine neden olan uygulamaları tespit edecek yeni bir sistem geliştirdi. 2026'dan itibaren Play Store enerji tüketimi yüksek uygulamalar için kullanıcılara uyarı gönderecek ve bu uygulamaların görünürlüğünü azaltacak. Akıllı telefonlarda pilin hızla tükenmesinin ardından genellikle kötü optimize edilmiş yazılımlar veya arka planda çalışan uygulamalar bulunuyor. Ancak bu sorunların kaynağını bulmak her zaman kolay olmuyor. Bu nedenle Google ve Samsung pile kötü davranan uygulamaları otomatik olarak belirleyecek bir izleme sistemi üzerinde birlikte çalıştı. Google yeni sistemle birlikte geliştiricilere pil tüketim metriği sunmaya başladı. Bu metrik Samsung'un uzun yıllardır topladığı kullanıcı deneyimi verilerinden yararlanıyor. Uygulama kullanılmadığı halde pil tüketmeye devam ediyorsa sistem tarafından tespit edilecek. Ancak müzik oynatma veya kullanıcı tarafından başlatılan veri transferleri gibi doğal enerji kullanımı durumları bu değerlendirmeye dahil edilmeyecek. Yeni sistem Nisan 2025'te beta sürüm olarak test edilmişti. Artık tüm geliştiricilere açık hale getirilen bu metrik Play Store algoritmasında da etkili olacak. Aşırı pil tüketimi yapan uygulamalar Play Store'da daha az önerilecek ve kullanıcıların karşısına daha az çıkacak. Ayrıca Play Store 1 Mart 2026'dan itibaren kullanıcıları şu ifadeyle uyaracak. Bu uygulama arka planda yüksek etkinlik nedeniyle beklenenden daha fazla pil kullanıyor olabilir. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar telefonlarında pil ömrünü kısaltan uygulamaları kolayca fark edip kaldırabilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. CHP mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi polis tarafından tahliye edildi. ARBD'de bina adeta savaş alanına döndü. Binadan ayrılan Özel, bundan sonra genel merkezimiz

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir dedi. Olaylarla ilgili soruşturma başlatılırken Kılıçdaroğlu'nun ise bayramdan sonra genel merkeze geleceği açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet iznini kaldıran kararı yürürlükten çekti. 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla İstanbul'da yollar boş kaldı. Mega kentte trafik yoğunluğu sabah saatlerinde %8 olarak ölçüldü. Ermenistan'da 7 Haziran seçimleri öncesinde Başbakan Nikol Paşinyan, ülkesinin Gürcistan üzerinden Türkiye ile 30 yılı aşkın süre sonra ilk kez demiryolu bağlantısı kurduğunu açıkladı. Spor. Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, Udinese'yi 1-0 mağlup ettikleri sezonun son maçının ardından takımdan ayrıldığını açıkladı. Çorum Futbol Kulübü 1. playoff finalinde Esenler Erekspor'u 2-0 yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Finans. Serbest piyasada 1 Amerikan doları 45 lira 72 kuruş, 1 euro 53 lira 48 kuruş, gram altın 6694 liradan, çeyrek altın 10873 liradan alıcı buluyordu.
1: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
0: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 23, Tekirdağ 24, Kırklareli ve Çanakkale 25, Edirne 27 derece.
1: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sunar.

Müzikal takınız Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar, iyi haftalar. Takvimler 25 Mayıs Pazartesi gösteriyor ve yepyeni pırıl pırıl bir hafta tam şu anda başlıyor. Mikrofon başında sizlerleyiz. Biliyorum yataktan kalkmak her pazartesi biraz zor gelir ama arkamıza baksanıza koca bir Mayıs ayını neredeyse devirdik. Yazın kapısını aralıyoruz. O yüzden bugün uykuyu, rehaveti, o klasik pazartesi sendromunu bir kenara bırakıyoruz. 11 yıl aradan sonra rüyaların inşaatını taşıyan 10. stüdyo albümünü yayımlayan, albümü yayımlandığı dönemlerde 17 single'a imza atan ve benim için şarkılarımı bir albümle hikayelendirmek hala çok kıymetli. Yeni bir albüm yayınlamak, yeni bir doğum, hayatımın yeni bir döneminin başlangıcı gibi hissettiriyor diyen Göksel radyolarınızda.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
3: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
0: Küpe FM Reklam. Reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı.

Merhabalar, Mayıs ayının o en güzel, en olgun günlerinden birine, 25 Mayıs Pazartesi gününe uyanmış bulunuyoruz. Yine her sabah olduğu gibi evlerinize, arabalarınıza, iş yerlerinize misafir olmaya geldik. Yeni bir hafta, yeni kararlar ve yeni başlangıçlar demek. Üniversite ödülleri gecesine katılan, yeni albümüyle ilgili konuşarak 4 şarkısının duygusal eserler olacağını söyleyen, playback müzikle kendisine yöneltilen soruya daha samimi ve dobra bir yanıt vererek, biz harf playback yapıyoruz, arkadan şarkının belli kısımlarını açıyoruz, biz de söylüyoruz ama komple çıplak ses performansına geçemedim diyen Blok 3 bizlere sesleniyor.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketli Biçen Market'te 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Duru Baldo pirinç 2000 gram 189.95, Eker yoğurt yarım yağlı kilogram 99.95, Tukaş domates salçası teneke 830 gram 49.95, Çaykur tiryaki çayı 1000 gram 259.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Chery'de test sürüşe heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1.892.000 liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Anneler gününe özel Arçelik'te büyük indirimler. Annenizi mutlu edecek hediyeler, büyük indirim fırsatıyla Çetinler Arçelik mağazalarında sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
3: Küpe FM reklam.

Eğer geçtiğimiz hafta işler istediğiniz gibi gitmediyse işte size her şeyi temize çekmek için harika bir fırsat. Şimdi şehir yavaş yavaş hareketlenirken trafikteki o koşturmacanın ortasında kendinize sakin bir liman arıyorsanız doğru yerdesiniz. Küpe FM'de ruhunuza iyi gelecek şarkılarla haftanın ilk saatlerini paylaşıyoruz. Hoş geldiniz. Peş peşe gerçekleşen 3 büyük konserde binlerce hayranıyla buluşan, yoğun ilgiyle karşılanan konserinde Ali Cabbar, Nalan Kor, Can Dostum ve Tırnağın Kırılmasın gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyleyen, 3 gün boyunca farklı şehirde unutulmaz konserlere imza atan, yaz konser maratonuna hız kesmeden devam eden, Türkiye'nin dört bir yanında hayranlarıyla buluşmayı sürdürecek Emir Can İrek radyolarınızda.

0: Reklam. Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka otomotivden büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
1: Kurban İsmet Besi çiftliğinden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyük

0: Aş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
1: Küpe FM Reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Bayramın ilk gününde sıcaklıkların 30 dereceye yaklaşması beklenirken kıyı Ege ve İstanbul dışında yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Perşembe günü ise yağışlarla birlikte belirgin bir serinleme görülecek. Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, bu yıl buğday, arpa ve kanolada %20-30 verim artışı beklediklerini açıkladı. İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney'in güvenlik gerekçesiyle gizli bir yerde saklandığı ve İranlı üst düzey yetkililerin dahi güvenlik önlemleri nedeniyle Hamaney'le doğrudan iletişim kuramamasının müzakere sürecini yavaşlattığı öne sürüldü. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma sağlanana kadar ablukanın devam edeceğini bildirdi.
2: Spor.
3: Manchester United forması giyen Bruno Fernandes, Premier Lig'de bir sezonda en fazla asist yapan isim olarak tarihe geçti. Portekizli futbolcu bu sezon 21 asiste imza attı. Burnley ve Wolverhampton'ın ardından Premier Lig'e veda eden son takım West Ham United oldu. EuroLeague Final Four finalinde Olympiakos Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek şampiyon oldu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 72 kuruş, 1 euro 53 lira 48 kuruş, gram altın 6694 liradan, çeyrek altın 10873 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 23, Tekirdağ 24, Kırklareli ve Çanakkale 25, Edirne 27 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Gözümüz aydın, o büyük gün geldi çattı. Hafta sonunun bitişini ilan eden 25 Mayıs pazartesi gününden hepinize kocaman bir merhaba. Alarmı en az 3 kere erteleyenler, aynaya bakıp neden her pazartesi işe gitmek zorundayım diye felsefi sorgulamalara girenler, kahve makinesinin önünde kuyruk olanlar. Yalnız değilsiniz. Senfoni orkestrası eşliğinde hafızlara kazınan şarkılarını senfonik düzenlemelerle Bostancı Gösteri Merkezi'nde müzikseverlerle buluşturan, gecenin en çok konuşulanlarından biri ise Zinet Sen'in sahneye çıkışı olan En Kötü İhtimalle şarkısını Zinet Sen'in seslendirmesi üzerine gözyaşlarına boğulan Mustafa Sandal radyolarınızda şimdi.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Böylesi görülmedi. Şampiyon Bayi'den Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis Traktörleri İstanbul ve Trakya Ana Bayi. Oto Center Gülebulgaz.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Neşeli fırın kalitesi ve geniş ürün yelpazesiyle artisan lezzetler sadece Çorlu'da. Atalık tohumlar, taş değirmende çekilen unlar, ekşi maya, uzun süreli fermentasyon neşeli fırın ürünleriyle hayat buluyor. Size sadece bu lezzetlerden seçmek kalıyor. Trakya'nın ilk ve tek artisan ekmek fırını Neşeli Fırın Çorlu'da Hürriyet Mahallesi'nde.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde doçent doktor İlknur İnegöl hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Derken bilmeniz gereken en taze müzik haberler ve günün ilk saatlerine eşlik edecek en özel melodilerle yayındayız. Son günlerde Gırgırye müzikalinde hayat verdiği güllü rolüyle adından sıkça söz ettiren, konser maratonuna hız kesmeden devam eden, yoğun sahne temposuyla dikkat çeken kış sezonunun İstanbul finalini önceki akşam Ataşehir Masal'da verdiği konserle yapan, sahnedeki enerjisi ve sevilen şarkılarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatan Gülben Ergen konuğumuz oluyor.

0: Kulübe FM reklam.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: Çetaş Çeri Sileri de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde. Çeri.
4: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyük baş, küçük baş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
5: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Akıllı telefonlarda yeni dönem. Sistem değişiyor. Hepsinin sonu gelecek. Akıllı telefonlarda pil ömrünü korumak için önemli bir adım atıldı. Google ve Samsung özellikle Galaxy modellerinde aşırı pil tüketimine neden olan uygulamaları tespit edecek yeni bir sistem geliştirdi. 2026'dan itibaren Play Store enerji tüketimi yüksek uygulamalar için kullanıcılara uyarı gönderecek ve bu uygulamaların görünürlüğünü azaltacak. Akıllı telefonlarda pilin hızla tükenmesinin ardından genellikle kötü optimize edilmiş yazılımlar veya arka planda çalışan uygulamalar bulunuyor. Ancak bu sorunların kaynağını bulmak her zaman kolay olmuyor. Bu nedenle Google ve Samsung pile kötü davranan uygulamaları otomatik olarak belirleyecek bir izleme sistemi üzerinde birlikte çalıştı. Google yeni sistemle birlikte geliştiricilere pil tüketim metriği sunmaya başladı. Bu metrik Samsung'un uzun yıllardır topladığı kullanıcı deneyimi verilerinden yararlanıyor. Uygulama kullanılmadığı halde pil tüketmeye devam ediyorsa sistem tarafından tespit edilecek. Ancak müzik oynatma veya kullanıcı tarafından başlatılan veri transferleri gibi doğal enerji kullanımı durumları bu değerlendirmeye dahil edilmeyecek. Yeni sistem Nisan 2025'te beta sürüm olarak test edilmişti. Artık tüm geliştiricilere açık hale getirilen bu metrik Play Store algoritmasında da etkili olacak. Aşırı pil tüketimi yapan uygulamalar Play Store'da daha az önerilecek ve kullanıcıların karşısına daha az çıkacak. Ayrıca Play Store 1 Mart 2026'dan itibaren kullanıcıları şu ifadeyle uyaracak. Bu uygulama arka planda yüksek etkinlik nedeniyle beklenenden daha fazla pil kullanıyor olabilir. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar telefonlarında pil ömrünü kısaltan uygulamaları kolayca fark edip kaldırabilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küp FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. CHP mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi polis tarafından tahliye edildi. ARBD'de bina adeta savaş alanına döndü. Binadan ayrılan Özel, bundan sonra genel merkezimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir dedi. Olaylarla ilgili soruşturma başlatılırken Kılıçdaroğlu'nunsa bayramdan sonra genel merkeze geleceği açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet iznini kaldıran kararı yürürlükten çekti. 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla İstanbul'da yollar boş kaldı. Mega kentte trafik yoğunluğu sabah saatlerinde %8 olarak ölçüldü. Ermenistan'da 7 Haziran seçimleri öncesinde Başbakan Nikol Paşinyan, ülkesinin Gürcistan üzerinden Türkiye ile 30 yılı aşkın süre sonra ilk kez demiryolu bağlantısı kurduğunu açıkladı.
1: Spor.
3: Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, Udinese'yi 1-0 mağlup ettikleri sezonun son maçının ardından takımdan ayrıldığını açıkladı. Çorum Futbol Kulübü, birincilik playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.
1: Finans.
3: Serbest piyasada 1 Amerikan doları 45 lira 72 kuruş, 1 euro 53 lira 48 kuruş, gram altın 6694 liradan, çeyrek altın 10873 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 23, Tekirdağ 24, Kırklareli ve Çanakkale 25, Edirne 27 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Haftaya adım atarken iş yerlerindeki dinleyicilerimize verimli bir mesai, yoldaki sürücülerimize ise dikkatli ve huzurlu bir sürüş diliyoruz. 10 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelerek müzikseverlerle buluşan, uzun yıllardır beklenen buluşmanın ilk durağı olan İzmir Arena olan, büyük heyecana sahne olan konser serisini geçtiğimiz gecede İstanbul'da devam ettiren, sahneye çıktıkları ilk andan itibaren yoğun alkış ve büyük bir coşkuyla karşılanan, hit şarkılarını seyircilerle hep bir ağızdan söyleyen Fatma Turgut, Can Temiz ve Okan Işık tarafından kurulan İzmir çıkışlı grup Model Radyolarınızda.

0: Rote FM reklam. Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor.

0: 12 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Pazartesi günün o dinamik öğle enerjisiyle Küpe FM stüdyolarından yayındayız. Haftanın en zor virajı olan pazartesi sabahını geride bıraktık. İlk mesainin yarısını cebe koyduk. Şimdi rehavete kapılmak yok. Enerjiyi düşürmek hiç yok. Haftanın geri kalanına bomba gibi devam etmek için ihtiyacınız olan o ritmi, o taze enerjiyi getirdik size. Müziğin sesini biraz daha açın. Ritme ayak uydurun. En hit şarkılar gününüzü renklendirmek için peş peşe geliyor. Hafta sonunda Kıbrıs'ta özel bir otelde sahne alan, yaklaşık 2 saat boyunca sevilen şarkılarını seslendiren, enerjisiyle büyük alkış toplayan, bu yaz tam 30 konser vereceğini söyleyen, tüm sevenlerimle bir araya geleceğim için çok mutluyum diyen Murat Dalkılıç şimdi gün ortasında.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
3: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
4: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
5: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
6: Chery'de test sürüşe heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
7: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Bir alışveriş, iki büyük keyif. Seçili şarjlı süpürge alımına özel, yanında kahve makinesi hemen hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
8: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
9: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent Dr. Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
10: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'dan anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Mayıs ayına özel bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
0: Küpe FM reklam.

0: Selam.
1: Kurban Bayramı bereketi biçen markette. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Koroplast buzdolabı poşeti dev, eko, orta boy 80'li 69.95. Maylo tuvalet kağıdı 3 katlı bambu 40'lı 269.95. Flex eldiven yüzlü 89.95. Makromax çöp torbası ekstra güçlü çeşitleri 29.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: Reklam. İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 5053.
4: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyük baş, küçük baş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
5: Küpe FM reklam.

Benden bugünlükte bu kadar. Bir programın daha sonuna geldik bile. Salı sabahı saatler tam onu işaret ettiğinde yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. 2 yıldır lösemiyle mücadele eden 7 yaşındaki minik hayranları öyküyle bir araya gelen Manifest kızlarıyla hepinize mutlu bir gün diliyorum şimdilik. Hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Bayramın ilk gününde sıcaklıkların 30 dereceye yaklaşması beklenirken kıyı Ege ve İstanbul dışında yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Perşembe günü ise yağışlarla birlikte belirgin bir serinleme görülecek. Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, bu yıl buğday, arpa ve kanolada %20-30 verim artışı beklediklerini açıkladı. İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney'in güvenlik gerekçesiyle gizli bir yerde saklandığı ve İranlı üst düzey yetkililerin dahi güvenlik önlemleri nedeniyle Hamaney'le doğrudan iletişim kuramamasının müzakere sürecini yavaşlattığı öne sürüldü. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma sağlanana kadar ablukanın devam edeceğini bildirdi.
2: Spor.
3: Manchester United forması giyen Bruno Fernandes, Premier Lig'de bir sezonda en fazla asist yapan isim olarak tarihe geçti. Portekizli futbolcu bu sezon 21 asiste imza attı. Burnley ve Wolverhampton'ın ardından Premier Lig'e veda eden son takım West Ham United oldu. EuroLeague Final Four finalinde Olympiakos Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek şampiyon oldu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 72 kuruş, 1 euro 53 lira 48 kuruş, gram altın 6694 liradan, çeyrek altın 10873 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 23, Tekirdağ 24, Kırklareli ve Çanakkale 25, Edirne 27 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: estamos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.

Yepyeni kız grubumuz Aura, hayırlı olsun arkadaşlar. Küpe FM'de gündüz yolculuğumuza hoş geldiniz. Bugün Aura ile başladık. Evet, yepyeni bir grup kuruldu. Kız grubu, kız üyeleri olan bir grup. Manifest'ten sonra böyle bir döneme girdik galiba. Böyle bir akım başladı, Manifest. Şimdi Aura, bir de Karma diye bir grupta kurulmuş arkadaşlar. Karma grubu da hem kız üyeleri hem erkek üyeleri olan böyle genç, dinamik bir müzik grubu olmuş. Böyle bir gruplar çağına girmiş gibi görünüyoruz. Aura'ya başarılar dileyelim. Yuh, radyolarınızdaydı. Gündüz yolculuğumuza başladık. Bu hafta biliyorsunuz Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Çarşamba günü itibariyle yarın Arife günü. Birçok kişi tatile girdi. Herkese güzel bir tatil diliyorum. Umuyorum ki gönlünüzce eğleneceğiniz, dinleneceğiniz, bayramlaşacağınız harika bir bayram haftası. Harika bir bayram tatili olmuş olur. İşte bugünkü sıradaki konumuz Uzi ve şarkısı Arasanda.

0: FM reklam.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili klima ve beyaz eşya alımına derin dondurucu hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de Eski Devlet Hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

bilim kurgu gerilim dizilerinden hoşlanıyorsanız size bir haberim var arkadaşlar. Duffer kardeşlerinin yürütücü yapımcılığını üstlendiği yeni Netflix dizisi The Boroughs 21 Mayıs'ta yayına girmiş. The Boroughs. Stranger Things'in nostaljik bilim kurgu ruhunu taşıyan bu yapım bu kez kahramanlarını çocuklar değil New Mexico'daki tekinsiz bir emekli kasabasında yaşayan yaşlılar arasından seçiyor. Alfred Molina, Gina Davis ve Bill Pullman gibi isimlerin rol aldığı 8 bölümlük dizi başka bir boyuttan gelen doğaüstü bir tehdide karşı golf arabalı emeklilerin mücadelesini anlatıyor. Tek seferde yayınlanan dizi eleştirmenlerden tam not alarak küresel izlenme listelerinin zirvesine oturmuş.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
4: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda. 0506 608 5665.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Çetaş Çeri Silivri'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde. Çeri.
3: Küpe FM reklam.

24 saatlik bir mini Afrika sıcak hava dalgası ülkemize doğru yola çıkmış arkadaşlar. Bayramın birinci günü etkili olacakmış. Bu arada Perşembe günü itibariyle de böyle gök gürültülü sağanak yağışlar yurdumuzun birçok bölgesinde bayramın ikinci günü itibariyle yani etkili olacakmış deniliyor. Buradan bakınca önümüzdeki günlere dair kısa bir perspektif sunmuş olalım hava durumu ile ilgili arkadaşlar. Gündüz yolculuğumuzda az önce Elif Buse Doğan bizlerleydi. Yeni şarkılarından bir tanesi Yangın Yeri radyolarınızdaydı. Ve güzel bir slowla daha devam edeceğiz. Şimdi bir ortak çalışma İkilem ve Tuğba Yurt düeti İçiyorum Ederimize şimdi sizlerle.

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Akıllı telefonlarda yeni dönem. Sistem değişiyor. Hepsinin sonu gelecek. Akıllı telefonlarda pil ömrünü korumak için önemli bir adım atıldı. Google ve Samsung özellikle Galaxy modellerinde aşırı pil tüketimine neden olan uygulamaları tespit edecek yeni bir sistem geliştirdi. 2026'dan itibaren Play Store enerji tüketimi yüksek uygulamalar için kullanıcılara uyarı gönderecek ve bu uygulamaların görünürlüğünü azaltacak. Akıllı telefonlarda pilin hızla tükenmesinin ardından genellikle kötü optimize edilmiş yazılımlar veya arka planda çalışan uygulamalar bulunuyor. Ancak bu sorunların kaynağını bulmak her zaman kolay olmuyor. Bu nedenle Google ve Samsung pile kötü davranan uygulamaları otomatik olarak belirleyecek bir izleme sistemi üzerinde birlikte çalıştı. Google yeni sistemle birlikte geliştiricilere pil tüketim metriği sunmaya başladı. Bu metrik Samsung'un uzun yıllardır topladığı kullanıcı deneyimi verilerinden yararlanıyor. Uygulama kullanılmadığı halde pil tüketmeye devam ediyorsa sistem tarafından tespit edilecek. Ancak müzik oynatma veya kullanıcı tarafından başlatılan veri transferleri gibi doğal enerji kullanımı durumları bu değerlendirmeye dahil edilmeyecek. Yeni sistem Nisan 2025'te beta sürüm olarak test edilmişti. Artık tüm geliştiricilere açık hale getirilen bu metrik Play Store algoritmasında da etkili olacak. Aşırı pil tüketimi yapan uygulamalar Play Store'da daha az önerilecek ve kullanıcıların karşısına daha az çıkacak. Ayrıca Play Store 1 Mart 2026'dan itibaren kullanıcıları şu ifadeyle uyaracak. Bu uygulama arka planda yüksek etkinlik nedeniyle beklenenden daha fazla pil kullanıyor olabilir. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar telefonlarında pil ömrünü kısaltan uygulamaları kolayca fark edip kaldırabilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Türkiye'de maalesef pek arzu etmediğimiz siyasi konular, çalkantılar, bir kaotik durum söz konusu. Pazar günü bile gözümüz kulağımız haberlerdeydi, canlı yayınlardaydı, hiç arzu etmediğimiz durumlar söz konusu. Ama bir yandan da dünyada da çok başka bir uçta bir şeyler gündemde. Pentagon'u UFO dosyaları paylaşıp duruyor. UFO'larla ilgili bazı belgeler paylaşıldı yine ikinci bir dalga olarak. Bunlar sosyal medyada çokça paylaşıldı, önümüze çıktı. Hala da böyle gündem Twitter'da, dünya ile ilgili yani. Bu UFO videoları, UFO fotoğrafları, bilmiyorum gördünüz mü, baktınız mı? Gerçekten ilginç fotoğraflar var bu arada. Çok tartışılan, çok konuşulan, gerçekten de dünya dışı olduğuna inanılan, iddia edilen çok ilginç görüntüler var. Bir yandan da dünyanın böyle bir gündemi söz konusu yani. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Blok 3 radyolarınızdaydı. Az önce şimdi Mert Çodur'a kulak vereceğiz. Gökhan Türkmen'le beraber Pişmanım Diyecekler. Sonrasında haber merkezimizdeyiz.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi polis tarafından tahliye edildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı'nın ikinci günü genel merkeze gideceği öğrenildi. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala sokaklarda ya da yetkisi olmayanlarca kıyma çekiminin yasak olduğu hatırlatılarak cezasının da ağır olduğuna yönelik uyarı geldi. Yetkisiz kıyma çekimine 79 bin lira ceza kesileceği hatırlatıldı. Ev, dükkan, arsa, tarla gibi taşınmazı olan herkesi ilgilendiren emlak vergisi ödemeleri için 7 günlük süre kaldı. Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olan belediye vezneleri nedeniyle internetten ödeme yapılması öneriliyor. Kurban Bayramı tatilinde tarihi doğa güzellikleri ve gastronomik değerleriyle öne çıkan Trakya'da turizm hareketliliğinin artması bekleniyor. İstanbul'a yakınlığıyla dikkat çeken Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ kısa süreli tatil yapmak isteyenlere kültür, doğa ve deniz turizmini bir arada sunuyor. Spor. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, başkan olarak seçilmesi halinde ikisi santrfor, 6 transfer yapacağını söyledi. Galatasaraylı Roland Sallai'ye İngiltere Premier Lig'den talip çıktığı öne sürüldü. Fulham'ın Macar futbolcuyu yakından takip ettiği ifade edildi. Finans. Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 72 kuruş, 1 euro 53 lira 48 kuruş, gram altın 6694 liradan, çeyrek altın 10873 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 23, Tekirdağ 24, Kırklareli ve Çanakkale 25, Edirne 27 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sunar.

0: estamos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu devam ediyor.
2: For you, in fact, coming up next up.

Valla bence çok güzel bir yaz şarkısı olmuş. Her yaz bizlerleydi. Bir dondurma firması olsaydı ya da bir gazoz firma falan olsaydı kesin hemen Emre Altuğ'la irtibata geçerdi yani reklam şarkısı olarak. Gündüz yolculuğumuzun ikinci saatine Zeynep Bastık'la devam edeceğiz. O da misafiriyle misafirimiz olacak.

0: Reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Sıcaklar bastırmadan Çetinler Arçelik'ten Arçelik klimanızı alın, avantajlı fırsatları kaçırmayın. Anında serinlik, ücretsiz keşif, hemen teslim, hızlı montaj. Üstelik yanında derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkler'e Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkler'e Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
6: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
7: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
8: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

Burcu Güneş'in ardından şimdi güzel bir Ayna grubu şarkısıyla devam edeceğiz. Ama Melis Fis yorumuyla bizlerle olacak. Melis Fis Ayna ortak çalışması da diyebiliriz aslında. Tırtıl şimdi sizlerle.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketi biçen markette. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogramı 349.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre 439.95, Beşler sucuk kangal kilogram 699.95, Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 139.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
5: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: Başak Ticaret Arçelik'te fırsatları kaçırmayın. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet ve teknolojik ürünlerde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi de Lüleburgaz'da.
0: Küpe FM reklam.
8: Küpe FM.
9: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Kupa FM'de gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Son dakikalarımıza doğru, programımızın son şarkılarına doğru ilerliyoruz. Semih Cenk, Doğu Svek ortak çalışması Pişman Değilim'in hemen ardından Emlisa'yı dinleyeceğiz. Şarkısı Vurdum Tellerine şimdi sizlere.

0: Reklam. İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
4: Chery'de test sürüşü heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM Reklam.

Küp FM'de gündüz yolculuğumuzu noktalıyoruz. Güzel biri Göksel şarkısıyla noktamızı koyacağız. Ve oğlum diyecek Göksel son albümünün çıkış çalışmasıyla bizlerle olacak son konuğumuz olarak. Sonrasında haber merkezimizdeyiz. Onu da sonrasında direkt de müzik keyfi harika şarkılarıyla sizleri bekliyor olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpefem. Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. CHP mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi polis tarafından tahliye edildi. ARBD'de bina adeta savaş alanına döndü. Binadan ayrılan Özel, bundan sonra genel merkezimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir dedi. Olaylarla ilgili soruşturma başlatılırken Kılıçdaroğlu'nunsa bayramdan sonra genel merkeze geleceği açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet iznini kaldıran kararı yürürlükten çekti. 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla İstanbul'da yollar boş kaldı. Mega kentte trafik yoğunluğu sabah saatlerinde %8 olarak ölçüldü. Ermenistan'da 7 Haziran seçimleri öncesinde Başbakan Nikol Paşinyan, ülkesinin Gürcistan üzerinden Türkiye ile 30 yılı aşkın süre sonra ilk kez demiryolu bağlantısı kurduğunu açıkladı.
2: Spor.
3: Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, Udinese'yi 1-0 mağlup ettikleri sezonun son maçının ardından takımdan ayrıldığını açıkladı. Çorum Futbol Kulübü, birincilik playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada 1 Amerikan doları 45 lira 72 kuruş, 1 euro 53 lira 48 kuruş, gram altın 6694 liradan, çeyrek altın 10873 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 23, Tekirdağ 24, Kırklareli ve Çanakkale 25, Edirne 27 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

FM'den iyi günler. 25 Mayıs Pazartesi gününde birlikteyiz. Bayram haftasındayız. Sağlıkla, mutlulukla, sevdiklerimizle güzel bir bayram diliyoruz. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Sevdiklerimizi üzmeyelim. Bildiğimiz doğru yoldan asla ayrılmayalım. Yarın için ne olursa olsun umudumuzu kaybetmeyelim.

çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

0: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
0: Neşeli fırın kalitesi ve geniş ürün yelpazesiyle artisan lezzetler sadece Çorlu'da. Atalık tohumlar, taş değirmende çekilen unlar, ekşi maya, uzun süreli fermentasyon neşeli fırın ürünleriyle hayat buluyor. Size sadece bu lezzetlerden seçmek kalıyor. Trakya'nın ilk ve tek artisan ekmek fırını Neşeli Fırın Çorlu'da Hürriyet Mahallesi'nde.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr
5: Küpe FM Reklam
6: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Nükhet Duru geçtiğimiz akşam izleyici karşısına çıktı. Sanatçı İstanbulluların rezervasyonları günler öncesinden doldurduğu gecede Sevda'dan Canım Sevgilime uzanan zengin repertuarındaki şarkıları seslendirdi. Nükhet Duru beyaz kostümüyle de dikkat çekti.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Aşkım inan başka, değişmem seni başka aşka. Bambaşkasın sen bambaşka, canım inan her şeyde.

0: FM reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
1: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu-Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53. We'll be right back.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kabaklı Köyü, 0542 258 43 34.
4: Küpe FM reklam.

Level C5 ile Mustafa Sandal arasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Daha önce Mustafa Sandal için onun devri bitti sözleriyle gündeme gelen rapçinin geçen ay düzenlenen saygı gecesinde sahne almak istediği ortaya çıktı. Level C5'in gecede Mustafa Sandal'ın hafızalara kazınan araba şarkısını seslendirmek istediği ve bu talebini organizasyonu yürüten Oğuzhan Uğur ekibine ilettiği öğrenildi. Ancak iddiaya göre Mustafa Sandal cephesi gecenin temasının saygı olması nedeniyle bu isteğe onay vermedi.

0: bir reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Mehmet Akalın Yaşayan Miras Şöleni ve 32. Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali'nin 3. gününde sahne aldı. Gecenin sonunda dinleyicilere seslenen şarkıcı, Kırklareli'nde olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Fatma, gurbetçi Dilara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Akıllı telefonlarda yeni dönem. Sistem değişiyor. Hepsinin sonu gelecek. Akıllı telefonlarda pil ömrünü korumak için önemli bir adım atıldı. Google ve Samsung özellikle Galaxy modellerinde aşırı pil tüketimine neden olan uygulamaları tespit edecek yeni bir sistem geliştirdi. 2026'dan itibaren Play Store enerji tüketimi yüksek uygulamalar için kullanıcılara uyarı gönderecek ve bu uygulamaların görünürlüğünü azaltacak. Akıllı telefonlarda pilin hızla tükenmesinin ardından genellikle kötü optimize edilmiş yazılımlar veya arka planda çalışan uygulamalar bulunuyor. Ancak bu sorunların kaynağını bulmak her zaman kolay olmuyor. Bu nedenle Google ve Samsung pile kötü davranan uygulamaları otomatik olarak belirleyecek bir izleme sistemi üzerinde birlikte çalıştı. Google yeni sistemle birlikte geliştiricilere pil tüketim metriği sunmaya başladı. Bu metrik Samsung'un uzun yıllardır topladığı kullanıcı deneyimi verilerinden yararlanıyor. Uygulama kullanılmadığı halde pil tüketmeye devam ediyorsa sistem tarafından tespit edilecek. Ancak müzik oynatma veya kullanıcı tarafından başlatılan veri transferleri gibi doğal enerji kullanımı durumları bu değerlendirmeye dahil edilmeyecek. Yeni sistem Nisan 2025'te beta sürüm olarak test edilmişti. Artık tüm geliştiricilere açık hale getirilen bu metrik Play Store algoritmasında da etkili olacak. Aşırı pil tüketimi yapan uygulamalar Play Store'da daha az önerilecek ve kullanıcıların karşısına daha az çıkacak. Ayrıca Play Store 1 Mart 2026'dan itibaren kullanıcıları şu ifadeyle uyaracak. Bu uygulama arka planda yüksek etkinlik nedeniyle beklenenden daha fazla pil kullanıyor olabilir. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar telefonlarında pil ömrünü kısaltan uygulamaları kolayca fark edip kaldırabilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Altay yeni şarkısı Kainat Şahit'le dinleyicilerle buluştu. Söz ve bestesi Murat Güneş imzası taşıyan şarkının klip yönetmenliğini ise Kemal Başbuğ üstlendi.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi polis tarafından tahliye edildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı'nın ikinci günü genel merkeze gideceği öğrenildi. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala sokaklarda ya da yetkisi olmayanlarca kıyma çekiminin yasak olduğu hatırlatılarak cezasının da ağır olduğuna yönelik uyarı geldi. Yetkisiz kıyma çekimine 79 bin lira ceza kesileceği hatırlatıldı. Ev, dükkan, arsa, tarla gibi taşınmazı olan herkesi ilgilendiren emlak vergisi ödemeleri için 7 günlük süre kaldı. Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olan belediye vezneleri nedeniyle internetten ödeme yapılması öneriliyor. Kurban Bayramı tatilinde tarihi doğa güzellikleri ve gastronomik değerleriyle öne çıkan Trakya'da turizm hareketliliğinin artması bekleniyor. İstanbul'a yakınlığıyla dikkat çeken Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ kısa süreli tatil yapmak isteyenlere kültür, doğa ve deniz turizmini bir arada sunuyor. Spor. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, başkan olarak seçilmesi halinde ikisi santrfor, 6 transfer yapacağını söyledi. Galatasaraylı Roland Sallai'ye İngiltere Premier Lig'den talip çıktığı öne sürüldü. Fulham'ın Macar futbolcuyu yakından takip ettiği ifade edildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 72 kuruş, 1 euro 53 lira 48 kuruş, gram altın 6694 liradan, çeyrek altın 10873 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 23, Tekirdağ 24, Kırklareli ve Çanakkale 25, Edirne 27 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sun.

Seyyal Taner opera sanatçısı Tevfik Rodos'la Ankara ve İzmir'de konser verdi. Rodos'un 45'lik plak şarkıları konserleri kapsamında söylediği şarkılardan sonra sahneye çıkan Taner, Naci'ye son verdim kalbimin işine, alladı pulladı ve şiirimin dili gibi hit şarkılarıyla seyircileri coşturdu.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda. 0545 662 9621.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
6: Çetaş Çeri Sileri'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde. Çeri.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
7: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya TV alımlarına özel 3 bölmeli derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
8: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
9: Küpe FM.
10: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

pop müziğin güçlü erkek vokalleri arasında yıllardır zirvedeki yerini koruyan Berkay, yeni single çalışması Aslanlar Doğuyor'la dinleyicilerle buluştu. Söz ve müziği Sinan Akçıl imzası taşıyan şarkının düzenlemesi Erhan Bayrak tarafından yapıldı.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Eskişehir Kültür Yolu Festivali'nin 7. gününde sahne aldı. Festival alanını dolduran izleyiciler şarkıcının parçalarına gece boyunca birazdan

0: Reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik iki gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Kan Taşçı geçtiğimiz Eylül ayında yayınladığı Sende de Benden Var albümüyle aynı ismi taşıyan turnesinin ilk iki konserinde İzmirli hayranlarıyla buluştu. Konserde Kan Taşçı Instagram hesabından açılan canlı yayın dünyada en çok izlenen canlı yayınlar arasında ilk 50'ye girerken tek seferde 100 bin üzeri canlı izleme aldı.

0: Reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
5: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
6: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
7: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
8: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
9: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.
10: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Vedamız bugün Ece Mumay'ın yepyeni şarkısı Favela ile olsun. Yarın Arefe gününde saat 15'te tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpefem.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi polis tarafından tahliye edildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı'nın ikinci günü genel merkeze gideceği öğrenildi. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala sokaklarda ya da yetkisi olmayanlarca kıyma çekiminin yasak olduğu hatırlatılarak cezasının da ağır olduğuna yönelik uyarı geldi. Yetkisiz kıyma çekimine 79 bin lira ceza kesileceği hatırlatıldı. Ev, dükkan, arsa, tarla gibi taşınmazı olan herkesi ilgilendiren emlak vergisi ödemeleri için 7 günlük süre kaldı. Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olan belediye vezneleri nedeniyle internetten ödeme yapılması öneriliyor. Kurban Bayramı tatilinde tarihi doğa güzellikleri ve gastronomik değerleriyle öne çıkan Trakya'da turizm hareketliliğinin artması bekleniyor. İstanbul'a yakınlığıyla dikkat çeken Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ kısa süreli tatil yapmak isteyenlere kültür, doğa ve deniz turizmini bir arada sunuyor. Spor. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, başkan olarak seçilmesi halinde ikisi santrfor, 6 transfer yapacağını söyledi. Galatasaraylı Roland Sallai'ye İngiltere Premier Lig'den talip çıktığı öne sürüldü. Fulham'ın Macar futbolcuyu yakından takip ettiği ifade edildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 72 kuruş, 1 euro 53 lira 48 kuruş, gram altın 6694 liradan, çeyrek altın 10873 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

0: Bıktım artık.
1: Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den herkese merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu, sizlerleyim. Saat 17 itibarıyla başladık ve bu hafta özellikle bayram haftasına merhaba dedik. 9 günde birleşen bayram haftası başladı. Tabii bayrama doğru artık ilerliyoruz. Çok az kaldı. Şimdiden güzel bir bayram diliyoruz ve güzel bir bayram haftası tatili de diliyoruz sizler için. Ve akşam trafiği, günün yorgunluğu derken biraz da durup nefes alma zamanı geldi bence. Küpe FM'de sırada Göksel var. Malumla radyo. Onu izlerim.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Neşeli fırın kalitesi ve geniş ürün yelpazesiyle artisan lezzetler sadece Çorlu'da. Atalık tohumlar, taş değirmende çekilen unlar, ekşi maya, uzun süreli fermentasyon, neşeli fırın ürünleriyle hayat buluyor. Size sadece bu lezzetlerden seçmek kalıyor. Trakya'nın ilk ve tek artisan ekmek fırını Neşeli Fırın, Çorlu'da Hürriyet Mahallesi'nde.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
1: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
3: Chery'de test sürüşü heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres: Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
3: Başak Ticaret Arçelik'te fırsatları kaçırmayın. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet ve teknolojik ürünlerde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de Eski Devlet Hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi de Lüleburgaz'da.

İlerlemeye devam ediyoruz. Hani bazı şarkılar vardır ya, üzerinden yıllar geçse bile ilk günkü gibi etki bırakıyor efendim. Sözleri aynı, melodisi ayrı yakalar insanı. Türk pop müziğinin güçlü kadın seslerinden birisinden bahsediyorum. Gülşen burada olacak. Acısı bile bal, küpe efendim.

0: Reklam. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
0: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
5: Küpe FM reklam.

Tabii bugün bayram haftası tatili başladı ama çalışanları asla unutmuyoruz. Emekçilerin yanındayız. Onlara da kolaylıklar diliyoruz buradan sevgili dinleyiciler. Ve akşam üstüne Küpe FM'de eşlik eden şarkılarla ilerlemeye devam ediyoruz. Trafikte olanlar, ofisten çalışanlar, çıkanlar, vapurda kulaklığını takıp bizi dinleyenler. Hepinize güzel bir pazartesi akşamı diliyorum. Şimdi sırada hareketiyle mod yükselten bir çalışma var sevgili dinleyiciler. Hadise küçük bir yolla radyonuzda.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Şimdi biraz geçmişe gidelim. Küpe FM'de eski şarkıların samimiyeti var gerçekten. Ben buna inanıyorum sevgili dinleyiciler. Ve gerçekten de bambaşka oluyor onlar. İlk notasını duyunca insanı bir anda yıllar öncesine ışınlıyor adeta. Türk popunun unutulmayan düetlerinden birisi geliyor Küpe FM'de. Ümit Sayın ve Bengü'den Ya Sen Gidip'ti.

0: Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Akıllı telefonlarda yeni dönem. Sistem değişiyor. Hepsinin sonu gelecek. Akıllı telefonlarda pil ömrünü korumak için önemli bir adım atıldı. Google ve Samsung özellikle Galaxy modellerinde aşırı pil tüketimine neden olan uygulamaları tespit edecek yeni bir sistem geliştirdi. 2026'dan itibaren Play Store enerji tüketimi yüksek uygulamalar için kullanıcılara uyarı gönderecek ve bu uygulamaların görünürlüğünü azaltacak. Akıllı telefonlarda pilin hızla tükenmesinin ardından genellikle kötü optimize edilmiş yazılımlar veya arka planda çalışan uygulamalar bulunuyor. Ancak bu sorunların kaynağını bulmak her zaman kolay olmuyor. Bu nedenle Google ve Samsung pile kötü davranan uygulamaları otomatik olarak belirleyecek bir izleme sistemi üzerinde birlikte çalıştı. Google yeni sistemle birlikte geliştiricilere pil tüketim metriği sunmaya başladı. Bu metrik Samsung'un uzun yıllardır topladığı kullanıcı deneyimi verilerinden yararlanıyor. Uygulama kullanılmadığı halde pil tüketmeye devam ediyorsa sistem tarafından tespit edilecek. Ancak müzik oynatma veya kullanıcı tarafından başlatılan veri transferleri gibi doğal enerji kullanımı durumları bu değerlendirmeye dahil edilmeyecek. Yeni sistem Nisan 2025'te beta sürüm olarak test edilmişti. Artık tüm geliştiricilere açık hale getirilen bu metrik Play Store algoritmasında da etkili olacak. Aşırı pil tüketimi yapan uygulamalar Play Store'da daha az önerilecek ve kullanıcıların karşısına daha az çıkacak. Ayrıca Play Store 1 Mart 2026'dan itibaren kullanıcıları şu ifadeyle uyaracak. Bu uygulama arka planda yüksek etkinlik nedeniyle beklenenden daha fazla pil kullanıyor olabilir. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar telefonlarında pil ömrünü kısaltan uygulamaları kolayca fark edip kaldırabilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi polis tarafından tahliye edildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı'nın ikinci günü genel merkeze gideceği öğrenildi. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala sokaklarda ya da yetkisi olmayanlarca kıyma çekiminin yasak olduğu hatırlatılarak cezasının da ağır olduğuna yönelik uyarı geldi. Yetkisiz kıyma çekimine 79 bin lira ceza kesileceği hatırlatıldı. Ev, dükkan, arsa, tarla gibi taşınmazı olan herkesi ilgilendiren emlak vergisi ödemeleri için 7 günlük süre kaldı. Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olan belediye vezneleri nedeniyle internetten ödeme yapılması öneriliyor. Kurban Bayramı tatilinde tarihi doğa güzellikleri ve gastronomik değerleriyle öne çıkan Trakya'da turizm hareketliliğinin artması bekleniyor. İstanbul'a yakınlığıyla dikkat çeken Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ kısa süreli tatil yapmak isteyenlere kültür, doğa ve deniz turizmini bir arada sunuyor. Spor. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, başkan olarak seçilmesi halinde ikisi santrfor, 6 transfer yapacağını söyledi. Galatasaraylı Roland Sallai'ye İngiltere Premier Lig'den talip çıktığı öne sürüldü. Fulham'ın Macar futbolcuyu yakından takip ettiği ifade edildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 72 kuruş, 1 euro 53 lira 48 kuruş, gram altın 6694 liradan, çeyrek altın 10873 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sunar.

FM'de devam ediyoruz pazartesi akşam üstünde ilerlemeye. Eğer bulunduğunuz yerde enerji biraz düştüyse özellikle sevgili dinleyiciler, merak etmeyin. Küpe FM'desiniz. Kulağınız bizimle olun. Bizler toparlıyoruz bu durumu. Şimdi sırada sevgili Kenan Doğulu yerini alacak. Ara beni lütfenle radyonuzu.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler. Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
0: Küpe FM reklam.

Son dönemde en çok dinlenen ve en çok paylaşılan şarkılardan birisiyle devam edeceğiz sevgili. Mert Demir burada olacak. Eğer bugün biraz yorulduysanız haftanın ilk akşamına ilerlerken, bayram haftası derken belki de geride bıraktığımız günlerin de yorgunluğu olabilir üzerinizde efendim. İşte o yüzden de size bu akşam üstüne de çok iyi gelecek bir çalışma. Küpe FM'de Mert Demir zamanı biterse hatıran.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketli Biçen Market'te 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Duru Baldo pirinç 2000 gram 189.95, Eker yoğurt yarım yağlı kilogram 99.95, Tukaş domates salçası teneke 830 gram 49.95, Çaykur tiryaki çayı 1000 gram 259.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: PFM reklam. Reklam.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Çetaş Çerezcileri'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çere Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çerez Silivri'de E5 üzerinde. Çerez.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
5: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Dünya Kupası coşkusu Çetinler Arçelik mağazalarında. Büyük ekran TV alımlarında kahve makinesi hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik. Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
8: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
0: Küpe FM reklam.

Radyonuz Küpe FM'de ilerlemeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Türk pop müziğinin sevilen yıldızlarından birisi burada olacak şimdi sevgili Ayla Çelik. Bu arada Ayla Çelik geçtiğimiz günlerde New York'ta bir çıkartma yaptı sevgili dinleyiciler. Bakıldığı zaman büyük bir etkinlik vardı. New York'ta 43. Türk Günü yürüyüşü düzenlendi ve bu festivalde özellikle Türk toplumuna birlik ve beraberlik çağrıları yapıldı. Etkinlik Manhattan'da binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi ve orada Anadolu Ateşi'nin dansları ve Ayla Çelik'in performansı da etkinliği elbette zenginleştirdi. Ve Ayla Çelik o güzel sesiyle, kırmızıyla Küpe FM'di.

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Mayıs ayının son haftası ve tatil haftası. İyi bayramlar Türkiye. Sırada bu kez sevgili Zeynep Bastık burada olacak. O güzel sesiyle her mevsim yazınla şimdi radyonuzda.

Radyonuz Küpe FM'de noktalayalım artık değerli dinleyiciler. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu, sizlerleydim. Son olarak sevgili Gülden Mutlu burada olacak. Sen Anlamazsın adını verdiği çalışması radyonuzda. Yarın saat 17'de tekrar buluşacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Metropol FM reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Böylesi görülmedi. Şampiyon Bayi'den Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis Traktörleri İstanbul ve Trakya Ana Bayi. Oto Center Lüleburgaz.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyük baş, küçük baş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 56 65.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde doçent doktor İlknur İnegöl hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Efendim herkese merhaba ve işte yepyeni bir haftanın daha, güzel bir tatil haftasının daha ilk gününde burada bayram haftasında sizlerle olmanın mutluluğu içerisindeyim. Yarın Arife günü, şimdiden bayram hazırlıkları başladı diye tahmin ediyorum ve güzeldir bayram havası her zaman. İnşallah da ülkemiz için güzel bir bayram olacaktır diye düşünüyor ve tabii ki sonrasında ilk şarkıyla programı başlatıyorum.

0: FM reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
2: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34. Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkler'e Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkler'e Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
6: Yakışanı yapar.
0: Küpe FM reklam.

Osman'la devam edelim. Bu arada Türkiye'nin kadın erkek ortalama boy ölçüsü belirlenmiş, biliyor musunuz? Boyumuzun ölçüsünü alacağız şimdi. Türkiye'de ortalama boy uzunluğu erkeklerde 1.74.2, kadınlarda ise 1.60.5 olmuş. Efendim bu arada Hollanda'da 1.82'ymiş erkekler. Sonra da başka ülkeleri de söylemişler ama onlara gerek yok. Biz kendi ülkemize bakalım. İyi, fena değil. Güzel ama ne olacak? Önemli olan her zaman için nedir efendim? İnsanın iç güzelliğidir demişler. Boymuş, posmuş, hepsi yalan. Ve işte Edis'te Duman'la devam ediyoruz.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketi biçen markette. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Koroplast buzdolabı poşeti dev, eko, orta boy 80'li 69.95. Maylo tuvalet kağıdı 3 katlı bambu 40'lı 269.95. Flex eldiven yüzlü 89.95. Macromax çöp torbası ekstra güçlü çeşitleri 29.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Gülben Ergen ve Mustafa Sandal imzalı Şıkır Şıkır dinleyeceğiz şimdi. Dijital platformda bu şarkı 100 milyon dinlenme barajını aşmış. Büyük bir rekora imza atmış ve yayınlandığı dönemde de listeleri alt üst eden ve bir yaz klasiğine dönüşen bir şarkıdır biliyorsunuz. Mustafa Sandal'ın saygı konserinde Gülben Ergen'le birlikte söylemişlerdi. Aradan geçen yıllara rağmen de popülaritesini kaybetmiyor ve bir başyapıt oluyor diyorlar. O zaman dinliyoruz.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'dan anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Mayıs ayına özel bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
0: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
5: Küpe FM reklam.

Demet Akalın geçtiğimiz günlerde bir iddiada bulunmuş. Eurovision birincisi olurduk diyor. Hangi şarkıyla? Tabii ki düetleri Sefo ile Yerinde Dur'la. 500 milyon dinlenmiş. Hala da her yerde çalınmaya ve bir marş gibi dinlenmeye devam ediyor. Vallahi doğru olabilir mi bilmiyorum. Tabii ki şimdi katılmadan onlar Eurovision'a bir şey diyemeyiz. Ama nihayetinde Demet Akalın öyle diyorsa öyle olsun diyelim ve Yerinde Dur'la devam edelim.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Manifest başrol sensin diyor. Bu arada geçen 5.si düzenlenmiş klas ödül töreni. Ne çok ödül töreni var ülkemizde. Halef diye de bir dizi var, Köklerin Çağrısı. Başrol oyuncuları İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'la geceye damga vurarak birinci olmuşlar. Çok da hoş gözüküyorlar, çok da tatlılar. Ancak ve ancak bu dizi de seneye devam etmiyor. Çok hızlı gidiyor diziler artık. Televizyon ekranında öyle uzun süre kalmak kolay değil. Nerede o yaprak dökümleri, nerede o aşkı memnular dedikten sonra devam ediyoruz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Akıllı telefonlarda yeni dönem. Sistem değişiyor. Hepsinin sonu gelecek. Akıllı telefonlarda pil ömrünü korumak için önemli bir adım atıldı. Google ve Samsung özellikle Galaxy modellerinde aşırı pil tüketimine neden olan uygulamaları tespit edecek yeni bir sistem geliştirdi. 2026'dan itibaren Play Store enerji tüketimi yüksek uygulamalar için kullanıcılara uyarı gönderecek ve bu uygulamaların görünürlüğünü azaltacak. Akıllı telefonlarda pilin hızla tükenmesinin ardından genellikle kötü optimize edilmiş yazılımlar veya arka planda çalışan uygulamalar bulunuyor. Ancak bu sorunların kaynağını bulmak her zaman kolay olmuyor. Bu nedenle Google ve Samsung pile kötü davranan uygulamaları otomatik olarak belirleyecek bir izleme sistemi üzerinde birlikte çalıştı. Google yeni sistemle birlikte geliştiricilere pil tüketim metriği sunmaya başladı. Bu metrik Samsung'un uzun yıllardır topladığı kullanıcı deneyimi verilerinden yararlanıyor. Uygulama kullanılmadığı halde pil tüketmeye devam ediyorsa sistem tarafından tespit edilecek. Ancak müzik oynatma veya kullanıcı tarafından başlatılan veri transferleri gibi doğal enerji kullanımı durumları bu değerlendirmeye dahil edilmeyecek. Yeni sistem Nisan 2025'te beta sürüm olarak test edilmişti. Artık tüm geliştiricilere açık hale getirilen bu metrik Play Store algoritmasında da etkili olacak. Aşırı pil tüketimi yapan uygulamalar Play Store'da daha az önerilecek ve kullanıcıların karşısına daha az çıkacak. Ayrıca Play Store 1 Mart 2026'dan itibaren kullanıcıları şu ifadeyle uyaracak. Bu uygulama arka planda yüksek etkinlik nedeniyle beklenenden daha fazla pil kullanıyor olabilir. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar telefonlarında pil ömrünü kısaltan uygulamaları kolayca fark edip kaldırabilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: Tan Taşçı'yla devam edelim. Ne dinleyelim Tan'dan? Tan'ın sevdiğimiz şarkılarından bir tanesini dinleyelim tabii ki. Rica ederim, dinleyelim efendim. 2005'e gidelim. Bu arada köpeği Masum'u arıyormuş kendisi. Bodrum Gümüşlük'te kaybolmuş. Ay, çok zor bir şey sahipli köpeklerin bu şekilde kaybolması. Çünkü dışarıda yaşamaları da mümkün değil. İnşallah bulmuştur, haber 2-3 günlük bir haberdi. Ve tabii ki çok da dikkat edelim. Biliyorsunuz tasnasız gezdirmemek gerekiyor ama bunu maalesef çok görüyoruz etrafımızda. Sonrasında da böyle olaylar meydana gelebiliyor ve Tan Taşçı ile devam ediyoruz.
1: İnanmıyorum nasıl ayrıldık, kime aldandık,

Emre Altuğ var sırada, yeni fark ettim diyecek. Esasında gerçekten bir şeyleri fark etmek güzel ama gerçekten önemli olan şeyleri yeni fark etmek, geç fark etmek de zor. Mesela bedeninizi dinleyin diyorlar. Bir ilişkinin ne zaman bittiğini ilk söyleyen odur. Kalp yoruluyor çünkü acılardan, gerçekten sıkıntılardan, olaylardan, yaşananlardan. En son kabullenense zihnimizdir diyor bir yerde. Evet, o yüzden bunları esasında, bu alametleri önceden fark etmek insanın hayatını kurtarabilir diyebilirim. Ve işte Emre Altuğ, yeni fark ettim.

0: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Anneler gününe özel Arçelik'te büyük indirimler. Annenizi mutlu edecek hediyeler, büyük indirim fırsatıyla Çetinler Arçelik mağazalarında sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Küpe FM reklam.

Mazhar Fuat Özkan'dan Yalnızlık Ömür Boyu dinleyeceğiz şimdi. Yalnızlıkla ilgili çok güzel sözler var. Kimisi hiç sevmez yalnız kalmayı, kimisinde alışkanlık yapar. Bunu hep söylüyorum. Bir süreliğine yalnız kalmak tehlikelidir, bağımlılık yapar diyorlar. Çünkü ne kadar huzurlu olduğunu görünce artık insanlarla uğraşmak istemezsin. Evet, çünkü insanların birçoğu insanı birazcık uğraştırıyorlar, birazcık yoruyorlar. Böyle bir durumda söz konusu. Yormayanları varsa onlarla devam. Mazhar Fuat Özkan, Yalnızlık Ömür Boyu.

0: FM Reklam. Reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
0: Küpe FM Reklam. Reklam.

Nazan Öncel'den ne dinleyelim, ne dinleyelim? Beni bu koca şehirde yalnız bırakma dinleyelim. Çok sevdiğim Nazan Öncel şarkılarından bir tanesidir. Geçen gün konserini verdi ve konserinde çok güzel. Kendine göre böyle etnik tarz bir kıyafet giymiş. Tam kendi tarzında. Bu arada Gülben Ergen'in de kostümlerini yapan Gülşah Saraçoğlu yapmış kostümlerini. Gülşah'ım döktürdü. Tam benlik bir kostüm hazırladı demiş. Bir de Sezen Aksu'ya göndermeler yapmıştı biliyorsunuz. O konuda büyüdü gidiyor, bakalım neler olacak. Ve Nazan Öncel'le Beni Bu Koca Şehirde Yalnız Bırakma'yla devam ediyoruz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Akıllı telefonlarda yeni dönem. Sistem değişiyor. Hepsinin sonu gelecek. Akıllı telefonlarda pil ömrünü korumak için önemli bir adım atıldı. Google ve Samsung özellikle Galaxy modellerinde aşırı pil tüketimine neden olan uygulamaları tespit edecek yeni bir sistem geliştirdi. 2026'dan itibaren Play Store enerji tüketimi yüksek uygulamalar için kullanıcılara uyarı gönderecek ve bu uygulamaların görünürlüğünü azaltacak. Akıllı telefonlarda pilin hızla tükenmesinin ardından genellikle kötü optimize edilmiş yazılımlar veya arka planda çalışan uygulamalar bulunuyor. Ancak bu sorunların kaynağını bulmak her zaman kolay olmuyor. Bu nedenle Google ve Samsung pile kötü davranan uygulamaları otomatik olarak belirleyecek bir izleme sistemi üzerinde birlikte çalıştı. Google yeni sistemle birlikte geliştiricilere pil tüketim metriği sunmaya başladı. Bu metrik Samsung'un uzun yıllardır topladığı kullanıcı deneyimi verilerinden yararlanıyor. Uygulama kullanılmadığı halde pil tüketmeye devam ediyorsa sistem tarafından tespit edilecek. Ancak müzik oynatma veya kullanıcı tarafından başlatılan veri transferleri gibi doğal enerji kullanımı durumları bu değerlendirmeye dahil edilmeyecek. Yeni sistem Nisan 2025'te beta sürüm olarak test edilmişti. Artık tüm geliştiricilere açık hale getirilen bu metrik Play Store algoritmasında da etkili olacak. Aşırı pil tüketimi yapan uygulamalar Play Store'da daha az önerilecek ve kullanıcıların karşısına daha az çıkacak. Ayrıca Play Store 1 Mart 2026'dan itibaren kullanıcıları şu ifadeyle uyaracak. Bu uygulama arka planda yüksek etkinlik nedeniyle beklenenden daha fazla pil kullanıyor olabilir. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar telefonlarında pil ömrünü kısaltan uygulamaları kolayca fark edip kaldırabilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Yarın Arife gününde tekrar görüşene kadar Küpe FM'den hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece burada sizlerle olmaya devam edecek.

mevsiminde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM Reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Akıllı telefonlarda yeni dönem. Sistem değişiyor. Hepsinin sonu gelecek. Akıllı telefonlarda pil ömrünü korumak için önemli bir adım atıldı. Google ve Samsung özellikle Galaxy modellerinde aşırı pil tüketimine neden olan uygulamaları tespit edecek yeni bir sistem geliştirdi. 2026'dan itibaren Play Store enerji tüketimi yüksek uygulamalar için kullanıcılara uyarı gönderecek ve bu uygulamaların görünürlüğünü azaltacak. Akıllı telefonlarda pilin hızla tükenmesinin ardından genellikle kötü optimize edilmiş yazılımlar veya arka planda çalışan uygulamalar bulunuyor. Ancak bu sorunların kaynağını bulmak her zaman kolay olmuyor. Bu nedenle Google ve Samsung pile kötü davranan uygulamaları otomatik olarak belirleyecek bir izleme sistemi üzerinde birlikte çalıştı. Google yeni sistemle birlikte geliştiricilere pil tüketim metriği sunmaya başladı. Bu metrik Samsung'un uzun yıllardır topladığı kullanıcı deneyimi verilerinden yararlanıyor. Uygulama kullanılmadığı halde pil tüketmeye devam ediyorsa sistem tarafından tespit edilecek. Ancak müzik oynatma veya kullanıcı tarafından başlatılan veri transferleri gibi doğal enerji kullanımı durumları bu değerlendirmeye dahil edilmeyecek. Yeni sistem Nisan 2025'te beta sürüm olarak test edilmişti. Artık tüm geliştiricilere açık hale getirilen bu metrik Play Store algoritmasında da etkili olacak. Aşırı pil tüketimi yapan uygulamalar Play Store'da daha az önerilecek ve kullanıcıların karşısına daha az çıkacak. Ayrıca Play Store 1 Mart 2026'dan itibaren kullanıcıları şu ifadeyle uyaracak. Bu uygulama arka planda yüksek etkinlik nedeniyle beklenenden daha fazla pil kullanıyor olabilir. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar telefonlarında pil ömrünü kısaltan uygulamaları kolayca fark edip kaldırabilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

dalga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 22.

yaşadım. Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

gibi sarıldık o yaz. Sen bana, ben sana, komşu evlerde, kök sarmaşıklar.

sahibi olursanız olur. 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.